0: Uyduzluğun pulları yarım saatten sonra getiririm. Bir bet kimi namusumu almışım.
1: Ay keçi, bu ehsan değil. Ay heyvanın biri, değilim sana, çık git.
2: Heyvan sensen senin atandır. Elimizde benim keçmel vurma olmaz.
3: Diyorum kızı mene verirsen ya yok. Vermezsen gelip bir ayrı kız alarım. Diyelim o olmasın bu.
0: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de yabancıya bir balaca tedarik göresen.
3: Ben, he? Ben diyelim bir kızı görüm danıştırım nedir de.
0: Eyle. Ya.
3: Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Yarın sen de benim kimi hena koyursan, he?
4: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarını, kocam hiç ki hena koymuram.
3: Bak, nahal yere henadan söhbet bak. Hiç henanın yeri.
0: He, bir şey değil. Kız hoşuma geldi.
3: Veli, kız da hoşuma geldi. Helal işleri bulduk.
0: Onda 5-6 yüze ki, onu sen peşteş edeyim.
3: Haydi başıma olsun, sizden istiyorum. Ama siz hiç cevap vermek istemiyorum. Aşil, o kadar galiz danışırsan ki, gülme gülmesi ne diyeceksin? Ben özüm Tarık Nadir kitabını yarısına kadar okuyacağım. Ama senin dediğini anlamıyorum. Bu bir savaşlar hardan başlıyor.
5: Ama
3: hammal,
5: hammal,
3: adam, ay!
5: Ay bacak, ahım elmiş kendiler amca, fiyat tahta vereceğiz.
0: Ama neyin yesen, uksuzluğun yüzü karı olsun.
6: Ağır düştüm canımdan.
5: Ana şadet!

0: şeyden korkuram ki, o gibi evde görmüş bir kızın bu evde oturmağa söz veremeyeceğim. Ağzı ne? Yüzünden kapıları kısırmış, açarım da yüzünden ama. Pencereler de tahtayla daldan löpten mıknattıracağım. O eve bir. Çok doyan bu yan edersen, sökeceğim. Çünkü arvat, elinden ne kadar çok yüzeyse, bir o kadar yakın.
1: Ay! Vay halay! Vay vay mı? Vay mı? Gelin kaçtı! Vay!
0: Vay! Vay! Aşı! Siz bu geldi getirende, bir bakmadız görek ya! Bu arvattı! Yok da kişidir!
2: Meşedi, bir 40 manat ver, bu saat dedim lan kubeye ben fırınözünü bırakacağım.
0: Niye?
2: Meşedi! 20 manat ver! 20 manat ver bu saat dedim, moriyente!
3: Kaçtı var!
2: Bir 10 manat ver bu saat üstten beyin başına bir patron sağ.
0: Yok!
1: Yok! Maşanı, sen onun bir yapmasın!
0: Hadi rest olsun da bir yapmasın, bir yapmasın! Hadi yan!
4: Gidin gafiye deyin ki, bu arvadın kebirini benim için.
5: Bak bu başka mesele. Neynek? Bu olmaz mı? Bu olmaz.

0: kuponsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Cemi 10 faizlik ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulduz 0241.
3: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Rüstem, bugünden sonra her gün işe geleceksen, bilirim necə gedeceksen, necə ki instruta gedirdin ha.
1: Söz danışdı da.
0: Balam için alma saklamışam al. Nene kurban olsun seni al balam.
2: Hay benim kaşayi nene.
1: Yine başladılar.
3: Deli külök.
4: Ahir vaxtlar evde takılmışsın ha.
3: Gülü apar.
5: O skelet şekli yadındadır.

Dün seni aradım kalamıştı. Sokak sokak. Ne kadar cadde varsa bizi tanıyan sordum. Yoktun. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

bilemedim. Düşündüm ne söyledim ki onun kalbine değdim. Gelmedi, gelmedi. Yüreğim severdim.